0: Teşekkür ederiz.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar. Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklam.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532-550-5197, 0530-638-0714.
3: Reklamları dinleyelim.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL.

0: Neden başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçhisar yok.
5: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat. Resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

gurur hasretle, bitmeyen derdine dertler eklemiş. Kimseyle konuşmaz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46

0: 0530.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

Hanımlar Beyler Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününde sizlerle birlikteyim efendim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Kafam

Efendim yepyeni bir haftaya başladık. 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma günü itibariyle başladığımız bu hafta muhteşem geçsin diyelim efendim. Sendromdan uzaklaşmak isteyenler volümleri artırsın çünkü günün en keyifli şarkıları bu adreste kulaklarınıza ulaşacak değerli dinleyenler. Keyifli müziğe eşlik etmeyi sürdüren tüm dinleyicilerimize bir kez daha mutlu günler, keyifli bir müzik arası. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yepyeni bir haftaya başlamışken şöyle bir hava durumuna bakalım. Bu hafta nasıl bir hava bekliyor bizleri? Aslında Türkiye genelinde iki farklı hava tablosunu gözlemliyoruz bu haftaya baktığımızda. Batı bölgelerinde güneşli ve ılık bir bahar havası hakimken iç doğu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oluyor değerli dinleyenler. Pazartesi salı hafta başında güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor genel olarak. Hafta ortasında ise çarşamba gününden itibaren bulutluluk oranı artıyor. Ege ve Marmara için söylüyoruz. Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağış oralarda da yine etkili oluyor. Peki efendim İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava nasıl? Kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor efendim. Bu bölgede yaşayanlar özellikle geçtiğimiz haftaki olumsuz tabloları görmemek adına sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olsunlar diyelim. Sıcaklıklara baktığımızda ise hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yani 23-26 derece civarında seyrediyor. Yağış alanı iç ve doğu kesimlerde ise hissedilir derecede serin bir hava hissedilecek. Hatırlatmış olalım.

Günün en güzel şarkılarına eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli günler dilerim değerli dinleyenler. 2026 dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması açıklandı. Neler dikkate alındı bu açıklamada? Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede Avrupa ülkeleri yine tabii ki zirveyi bırakmadı efendim. Detaylara bakacağız. Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri ilk onun dışında kaldı. Bu da yine bu raporda dikkat çeken bir detaydı. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, dünyanın en iyi 10 ülkesi açıklandı dedik. Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriter değerlendiriliyordu bu listede. 100 ülkenin analiz edildiği araştırmada zirvede İsviçre yer aldı. ABD'de ise güçlü ekonomisine ve kültürel etkisine rağmen ilk 10'a giremediğini görüyoruz. İsviçre'nin ardından zirvede İsviçre vardı. Danimarka ve İsveç gelirken Almanya, Hollanda ve Norveç de üst sıralardaki yerini korudu değerli dinleyenler. Araştırmaya göre İsviçre özellikle ekonomik gelişmişlik ve yönetim alanlarında dünyanın en başarılı ülkesi oldu ve sağlık ve kültür turizm kategorilerinde de üst sıralara yerleşti diyebiliriz. Listede Türkiye'nin yeri ise henüz açıklanmadı.

FIFA Dünya Kupası öncesinde bilim insanlarından gelen dikkat çekici bir uyarı var değerli dinleyenler. Dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan bir grup turnuva sırasında beklenen yüksek hava sıcaklıklarının futbolcular açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti ve bilim insanlarının hazırladığı mektupta şu ana kadar alınan önlemlerin yetersiz kaldığı ifade edilirken FIFA'ya daha kapsamlı koruma protokolleri uygulanması çağrısı yaptı. Ayrıca uzman grup karşılaşmalarının oynanacağı 16 stattan 14'ünde sıcaklık değerlerinin tehlikeli seviyelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu değerli dinleyenler. Türkiye'nin kampı ne durumda? Şöyle bir detaylara bakacağız, ayrılmayın.

0: tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçhisar yok.
6: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
7: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat. Resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14.

0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
6: Reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
7: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Hanımlar, beyler, bilim insanları uyardı dedik az önce. Dünya Kupası esnasında hava sıcaklıkları çok yüksek olacak diye. ABD'nin güney eyaletleriyle Meksika'nın kuzey bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının genellikle 30-35 derece arasında seyrettiği, bazı dönemlerde de 40'a kadar çıktığı tahmin ediliyor. Türkiye Milli Futbol Takımı da hazırlık kampına Haziran ayında sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkabildiği Arizona'da yapacak değerli dinleyenler. Bakalım, fırtına ve yıldırım riskleri de var yine. Bununla ilgili de uyarılar var. Yine mücadelelerde turnuvada ertelemelerin olabileceği belirtiliyor. Aktarmış olalım, keyifli bir turnuva izlememiz temennisiyle.

Hanımlar beyler, az önce Dünya Kupası'nda gelişebilecek hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağını duyurmuştuk. Konu Dünya Kupası'ndan açılmışken geçtiğimiz cuma itibariyle milli takımımıza yazılmış onlarca şarkıyı da görmezden gelmeyelim. Efendim, 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu biliyorsunuz ki ve milli futbol takımı için de ünlü şarkıcılardan ardı ardı marşlar geldi. Sinan Akçıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Türkler Geliyor isimli marşı yayınladı. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğundan geçer not alamadı bu şarkı. Tarkan'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda milli futbol takımı için hazırladığı Biz Oluruz Yolunda isimli şarkısı unutulmazken gözler bir kez daha megastara çevrildi değerli dinleyenler. Tarkan'a seslenen kullanıcılar "Ey Tarkan kurtar bizi" notuyla videolar paylaştı ve o videolardan birine de Tarkan'dan sürpriz bir beğeni geldi. Tarkan'ın beğenisini görenlerse "Yoksa marş mı geliyor?" sorusunu sormaktan geri durmadı efendim. Gerçekten bu konuda birçok marş yapıldı ama bizim hep özlediğimiz bir marş var. O da "Hadi hatırlayalım bir kez daha."

0: azar azar az.
1: Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 18 Mayıs bugün dedik ve güzel bir günü geride bırakıyoruz. Yarın 19 Mayıs bu arada. Atatürk'ü anma ve gençlik bayramımızı kutlayacağız. Keyifle geride kalması temennisiyle yarın tatil yapacaklar da var tabii ki. Keyfini çıkarın efendim. Hemen böyle pazartesiden sonra gelen tatiller keyifli oluyor. Hatta bugün yarım gün çalışanlar da vardır tabii ki. Efendim her neredeyseniz ne yapıyorsanız gününüz güzel geçsin diyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Oyundadım.
1: Türkiye'nin pek çok kentinde biliyorsunuz ki kredi kartıyla toplu taşımaya binmek mümkün efendim. Yıllardır var olan sistemden haberi olmayan bir oyuncumuz var ama. Altuğ Yücel efendim. Londra metrosunda bir video paylaştı ve metroya kredi kartıyla bindiğini anlatan Yücel söz konusu uygulamayı öve öve bitiremedi. Lokum gibi kolaylık ifadelerini bile kullanmış ama Yücel'in tabii ki bu tepkileri sosyal medyada kullanıcıların diline düştü efendim. Ülkemizde yıllardır bu kullanıldığı için Yücel'e tepkiler vardı. Çok da geyiği yapıldı. Bu olay Tokat'ta bile var diyen de vardı. Türkiye'de toplu taşıma kullanmadığınız için sevgili Musa Bey diyen de vardı. Açıklamalar birbiri ardını kovaladı. Oyuncu Altuğ Yücel bir açıklama yaptı bu konular ardından. Yakın zamanda İstanbul kartımda para kalmamış, benim için kartınızı basın ben nakit vereyim diyenlere rastladığım için bu sisteme geçilmediğini bilmiyordum dedi. Yani Türkiye'de de metro kullandığını ifade etti bu sözlerle.

0: Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70. kez organize edilen Eurovision müzikal performanslardan ziyade siyasi tartışmalar ve geniş çaplı protestolar altında tamamlandı değerli dinleyenler. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu dev müzik etkinliğinin kazananı topladığı yüksek oylarla komşu ülke Bulgaristan oldu. Tebrik edelim. İsrail'in yarışma kadrosuna dahil edilmesine yönelik tepkiler aşırı derecede fazlaydı. Organizasyonun başladığı ilk günden bu yana büyük final gecesine kadar tırmanarak da devam etti. Bu duruma tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler resmi bir karar alarak bu yarışmadan çekildiklerini açıklamışlardı. Biz lider Bulgaristan'ı tebrik edelim bir kez daha. Yine eylemleri de desteklediğimizin altını çizelim İsrail'in revizyona katılmasıyla ilgili.
1: İpini yaşlarımda, belki gözyaşlarımda senle ağlasam

Hanımlar beyler, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ü Anma Bayramı'nı keyifle, coşkuyla geride bırakabilmek adına biz burada olacağız. Yarın görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinle.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
9: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
10: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
11: Radyo Tuz Gölü'nde nostalji, kırık plak.
12: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: değil mi?
1: Kırık plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim bugün de. 2 saat boyunca geçmişe güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

kumbara'dan bahsedeceğiz sizlere. Kumbara kültürü ve harçlıkla alınan mutluluklardan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili dinleyenler, gözünüzü kapatmanızı rica ediyorum. Elinizde metal bir kumbara olduğunu düşünün. O küçük yuvarlak deliğinden bozukluklar yavaş yavaş içine düşüyor. Amaç biriktirmek değil, sabretmek. Çünkü çocukluğun en zor dersi sabırdı. Ve ne zaman o kumbara yeterince doldu gibi hissettirse, turnevi de araya girer, çat diye açılırdı. Bugün 1 lirayla dünyaları alan çocuklara selam göndereceğiz hep beraber. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

efendim şimdi 50 kuruş bir şey ifade etmiyor olabilir ama bir zamanlar onunla alınacak şeyleri saysak liste uzar gider. 25 kuruşa leblebi tozu, 15 kuruşa sakız, üstüne de 10 kuruşa kırışık şeker. Üstelik artanla belki misket bile alabilirdik. Cebimizde bozuk paralar değil, hayaller taşırdık. Bir bakkala girmek, küçük bir hazine avına çıkmak gibiydi.

0: Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü Kırık Plak. Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Efendim bugün eski kumbaralardan bahsediyoruz sizlere. Kumbaralar sadece para değil karakter de yansıtırdı o dönemlerde. Metal kumbara daha klas sayılırdı. Seramik olanın içi görünmezdi ama açması ayrı bir heyecandı. Plastik olanlar şeffaftı. İçinde kaç para olduğunu görebilirdin ama o da sabrı öldürürdü. Birini çatlatan da olurdu, altına gizlice delik açan da. Amaç her zaman aynıydı, o hayali almak.

Efendim, bayram harçlıkları bir neslin yatırım aracıydı eskiden. Bayram sabahı kapı kapı gezmek bir gelenekti ama asıl heyecan elimize tutuşturulan birlikler, beşlikler, bazen efsanevi onluklar. Ceplerde olunca plan yapılırdı. Sakız mı alınacak, çizgi roman mı, yoksa biraz daha biriktirilip büyük bir oyuncak mı? O paralar hemen harcanmazdı çünkü bir çocuğun bayram harçlığı en az bir hafta süren stratejik planlamayla harcanırdı. Kırık plak devam ediyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536-505-8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telef, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi...

0: TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
5: Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.
6: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

Mahalle bakkalının altın çağı olan o günlerden bahsediyoruz bugün sizlere. Mahalle bakkalı küçük bir Disneyland'tı efendim o dönemlerde. Raflarda dizili rengarenk ambalajlar, cama bantlanmış oyuncaklar, şeffaf kutularda dönen sakız makineleri. Amca 1 liraya ne var diye sorduğumuzda surat asmaz, elindekileri tek tek sayardı. Bazen eksik bile olsa olsun sonra getirirsin derdi. Güven vardı, gülümseme vardı, bir de küçücük ellerde kocaman mutluluklar.

Efendim bugün sizlere kumbara kültürü ve harçlıkla alınan mutluluklardan bahsediyoruz. Şimdi bankalarda birikim hesapları var ama o zamanlar çocuklar kumbarayla bütçe yönetirdi sevgili dinleyenler. Her akşam okul dönüşü cepten çıkan 10 kuruş kumbaraya atılırdı. Bir ay sonra hedef su tabancası, futbol topu ya da oyuncak bebek. Bir çocuğun hayaliyle parası aynı kutuda dururdu. Büyüdükçe bu dersi unuttuk belki ama o disiplini biz işte o zamanlarda öğrendik.

0: Radyo Tuz Gölü'nde nostalji. Nostalji.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

harika şarkıları sizlerle buluştururken geçmiş olan yolculuğumuzda devam etmekte. Kumbara günlerimize gidiyoruz bugün hep beraber. Kağıt para lüksün göstergesi demekti efendim o yıllarda. Bozuk paralar sıradandı ama ya kağıt para, o statüydü. Hele bir çocuk 1000 lira, tabii eski parayla diye parantez içinde belirtelim size, 1000 lira çıkarırsa cebinden arkadaş grubunda sessizlik olurdu. O ne o diye başlayan cümleler, hayran hayran bakışlar. Ama o parayı harcarken bile dikkatli olmak gerekirdi. Çünkü kağıt para oyun parası gibi olmazdı. Ciddiyet isterdi. Crack Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, bir ay boyunca sakız bile almayıp para biriktiren çocuk günün birinde bakkaldaki o uzaktan kumandalı arabayı satın alır. Ve işte o gün tarihe geçer. Çünkü bu çocuk çalışmadan ama sabrederek sahip olmuştur o oyuncağa. Mutluluk sadece oyuncağın kendisi değil, ona giden yolda yaşanan sabır, plan ve hayaldir. Kumbara patladığında sadece para değil, zaten sevinç de taşardı dışarıya. Devam ediyoruz.

0: Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Radyo Tuz Gölü.
0: Geç olsun güç olmasın. 12.34 Türkiye'nin saatleri. Bugün 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu haftalar. Bayram haftası. Hazırlıklar başladı bile. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde, Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Bayram hazırlığında olanlar, düğün hazırlığında olanlar, çıkın çıkın gelin. Evet, bahçe çiçek bakımlarımızda, mezar çiçek bakımlarımızda Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden destek alabiliriz. 0507-604-46-00 bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımız. Başladık, hoş geldiniz.

0: olsun.
1: Gördünüz mü, güzeller alışveriş merkezinde çok güzel terlikler. Simli terlikler gelmiş. Temiz, sade, zahmetsiz, şıklık. Her zaman olduğu gibi Şerefli Koçhisar'da muhteşem indirimler, kampanyalar bu bayramda sizleri bekliyor. Bay bayan çocuk spor ayakkabıları efendim, tek alt üst eşofman takımları, efendime söyleyeyim, abiye giyimden spor giyime kadar ne ararsanız güzeller alışveriş merkezinde bulabilirsiniz. Bay bayan ve çocuk reyonlarımızla hizmet veriyoruz. İkinci Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Ziraat Bankası karşısındayız. Yeni yazlık sezon kıyafetlerimiz güzeller alışveriş merkezinde sevgili dostlar. Yeni tişörtler, yazlık terlikler, askılı takımlar. Güzeller alışveriş merkezinde. 12.39 Türkiye'nin saatleri. Bu da geçer yayında.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, benle bir taş,

0: 30gül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Şoför abla radyolarda. 104.1 Radyo Tuzgül.
0: Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Şoför abla radyolarda.

selamlar, iyi yayınlar dilerim. Ankaralı Ayşe'den koçum benim gönder gelsin Tuzgül'ü dinliyorum. Eyvallah ablam demiş. Ahmet bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldin kardeşim. Ankaralı Ayşe Dinçer, Nazan Önceli'ne ben sonrasında Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde bayram haftası başladı. Çıkın çıkın gelin Güzeller Alışveriş Merkezi 2. Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Ziraat Bankası karşısı Şeref Koçsar Ankara'da hizmetinizde. Tam baharlık modanın en son en yeni en gözde kreasyonları Güzeller Alışveriş Merkezi'nde bayram alışverişine çıkanlar buyurun.

0: Sabahlar. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507-604-46-0.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

garip, bir garip yolcuyum hayat yolunda. Ya, sevgili Nilüfer'in en güzel yorumlarından biri. Mekanlarımıza konuk olduk. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Bayram temizliği yapan hanımlar, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında takip edenler. Görelim kimler burada.

gün çiçek galerisinde bahçe çiçek bakımlarınız, mezar çiçek bakımlarınız için de destek alabilirsiniz sevgili dostlar. Kız isteme, söz nişan, gelin el çiçekleri, araç isteme.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

söylemiştim sevgilim. Parayla saadet olmaz. Melek Mosso güzel okumuş parçayı. Devam ediyor birlikteliğimiz turumuzuyla. 13.28 Türkiye'nin saatleri. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla hazırlarınızdayız. Acemi Balık yayında.

sevgili Nala. Mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğim sunumuzuyla. Aksaraylı Meyro oyun havası. Eyvallah ablam demiş. Asaleti var Gamze. Biri roman havası galiba, biri oyun havası. Bir Sıla çalalım önce. Sıla, kafa nereye biz oraya. Yolda olan herkese yolu bahtı açık olsun. Selametle inşallah.

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Sabahtan yorumu kapın her çalındıkça isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Evet, bayram haftası bu hafta. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde bay, bayan ve çocuk reyonlarında modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonları sizi bekliyor. Düğüncüler 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde

tarlalarda, bahçelerde çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar, bereketli bir yıl diliyorum tüm çiftçilerimize. Evet, Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Tuzgün Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerifli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde sevgili.

tatile çıkmayı düşünenler de vardır. Bayram tatili bu bayram 9 gün olacağını söylendi. Yarın yine tatil. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehennem. Bayramlar üst üste. Evet, artık yavaş yavaş. Güzel devam ediyor. Neredeyse bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Artık yavaş yavaş dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafiri eden herkese sonsuz teşekkürler. Saymayalım bunu. Yine görüşelim şimdi. Hoşçakalın.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerifli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsat.

0: Kanatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat, telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli,

0: modern tasarımlı çelik kapılar, her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların...

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Her frekansa en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
8: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen

0: arayın. 0536 505 8905 Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar.

0: Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553-206-2945. Tekrar edin. 0553-206-2945 Tuzgölü PVC İnşaat, güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
6: Senin o gel.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
8: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532-550-5197, 0530-638-0714.
9: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce

0: mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçsar yok. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri. Üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güven.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve

0: Kekler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20...
0: Tajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.

0: Aldınız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü. Şimdi reklamlar.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük
0: 4-43-0 Tuzgölü.
2: Şimdi reklamlar.
1: Evinizin kapısı sadece giriş değil, ailenizin güven, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü'nün kırılmayacak fırsat.

0: görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları

inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, cemalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıca

0: Dikkat dikkat! Airvast'a sahipleri kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553-206-2945. Tekrar ediyoruz. 0553-206-2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507-604-46-00. Radyo Tuzgölü.
5: Gençliğe, umuda ve ilerlemeye adanmış bugün de atamızı saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.
6: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Aman koyunlar kuzuyla karışık, karışık. Yüze küs

0: 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532-550-5197, 0530-638-0714.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçlar yok.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Gençliğe, umuda ve ilerlemeye adanmış bugün de atamızı saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların...

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Gençliğe, umuda ve ilerlemeye adanmış bugün de atamızı saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: ilerlemeye adanmış bugün de atamızı saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.